0: çiçeğiyle laf sisli olarakla bilinen nesne, Güneş sisteminden yaklaşık 30 milyon ışık yılı uzaklıkta ve yaklaşık 50 bin ışık yılı çapında bir çapa sahip.
1: Makes it virtually impossible for that sort of event to prevail. The biggest counter-terrorism exercise in the nation's history.